0: Ay, şımarık yavuş. Ay.
1: Ellerinden kimi de çıkıp napağımı koyduk. Ellerinden kimi de çıkıp napağımı koyduk. Ellerinden sikrotu yuvarına. Tutumamın sisi kutak. Vatsi kunuş kaç. Vatsana kumar sitem tıkak. Sitem. Antu